0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Na rede, olá!

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Çeper Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'i arama çalışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kuruluysa ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı üzerinde çalışılıyor. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümü ise bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glopper'a 3 kademeli doğrulandırmayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da belirlendi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülser ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bir iş yerinde patronuna manen yıprandım, yoruldum şeklinde e-posta gönderen çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. Dünyada ise ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor ise aynı gün ve saatte Macaristan'dan Ferencvaros'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour, Başkan Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.

0: Gündüz finans haberlerini sunar.
1: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: PayTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Katılım.com.tr'de.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Çeper Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'i arama çalışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kuruluysa ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı üzerinde çalışılıyor. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü ise bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glopper'a 3 kademeli doğrulandırmayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da belirlendi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülser ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bir iş yerinde patronuna manen yıprandım, yoruldum şeklinde e-posta gönderen çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. Dünyada ise ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Deniz Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri arasında üst tip onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro. Metro.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: TRT.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: PayTR. İmsa yetkili satıcılarından.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: bay bay.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçakla saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Çeper Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'i arama çalışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kuruluysa ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı üzerinde çalışılıyor. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümü ise bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glopper'a 3 kademeli doğrulandırmayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da belirlendi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülser ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bir iş yerinde patronuna manen yıprandım, yoruldum şeklinde e-posta gönderen çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. Dünyadaysa ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa aynı gün ve saatte Macaristan'dan Ferencvaros'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour, Başkan Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.

0: Gündüz finans haberlerini sunar.
1: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa aynı gün ve saatte Macaristan'dan Ferencvaros'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamoš, Başkan Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz
6: şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz
0: hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst depo yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Right there, Gucci the Prada, a Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Gelecek yeniden şekillendi. Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: nettir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

Reklamlar. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa aynı gün ve saatte Macaristan'dan Ferencvaros'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamoche, Başkan Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Metro FM.

0: Reklam var.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM.tr.
1: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: here for the city, nigga. Gold chains, plain James, and all that good stuff, nigga.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

0: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. İzlanda Elektronik Müziği'nin öncü gruplarından Guskus, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guskus'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval. Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
2: Limitsiz

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
4: Right at Gucci the Prada, at Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri bu bilette basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette. Medya sponsoru Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: dinleyen Yabancı Müzik Radyosu bu harika şarkılarla tanıştığınız radyo istasyonu ben Cengiz. Herkese merhaba. 14'ü yakaladık. Güzel bir çarşamba hafta ortası. Günün de ortasından sona doğru adım atıyoruz. Yani her şey yolunda. Şarkılar güzel. Enerjiniz zirvede. Metro Online başladı. 17'ye kadar radyonuzdayım. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

Metro FM'de yeni istedik müzik devam ediyor. Rock müzik bitti tükendi derken Amerikalı alternatif rock grubu Timber City elemanları bir anda kendilerini popüler müziğin tam ortasında buldular. Self-Aware son günlerin en çok aranan, en çok sevilen şarkılarından biri oldu. Aynı zamanda Metro FM'in de favorileri arasına girdi. Bugünkü görevini tamamladı. Şimdi sırada Feder var. Kariyerine öyle yukarıdan bir noktadan başladı ki bu şarkıyla sonrasında ne yapsa bu şarkının başarısını geçecek gibi görünmüyor. Müzik tarihine harika bir şarkı armağan etti. Günün hitlerinden bir tanesi Goodbye şimdi radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ'ciğinizin sağlığı Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısını dinliyorsunuz. Amerikan topraklarında K-pop rüzgarına alternatif olarak çıkan bir kız grubu Cat's Eye ve çıkardıkları her şarkı hayran kitlesini biraz daha artırıyor. Bu da yepyeni single'ları Hooty Fruity. Oylarınız, yorumlarınız bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresinden bana bir şarkıya ulaşabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz. Story bölümünden.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz Petrol.

0: katılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Alternatif Pop'un dikkat çeken isimlerinden Girly, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da ilk dinleyenler için çok büyük bir hit süksesi yaratmadı ama bu yılın sonrasında kulağımıza oturan en büyük hitlerinden biri oldu Slater ve Dance. Saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden Şefik Timur favori şarkısını bize gönderdi. Ben de size göndereyim. Shows ve David Guetta ile Love Tonight.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru güzel bir adım atıyoruz. Çarşamba günüyle birlikte daha güvenli bir bölgeye doğru da yaklaşıyoruz. Hafta sonu ufukta görünüyor yavaş yavaş. Ben Cengiz. Günün son bölümüne yolculuğunuzu bu güzel şarkıları önümüzdeki iki saat boyunca sizler için çalmaya devam edeceğim. 17'ye kadar buralardayım. Element 11, Five and Sophia Race Final Minutes'ta yeni saat açtık. Mainstick'le devam edelim. Tanıştığımız günden beri bu şarkı bizi dans ettirir. Life is Simple.
1: Limitsiz hit müzik. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: reklamlar.
1: Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Tutti frutti.

Alın size yepyeni bir Cat's Eye şarkısı. Ne yaparsanız yapın ama önce oylamaya katılın. Hoodier Fruity için oylar, yorumlar bekleniyor. DJ Cengiz Ünsal'ın Instagram adresim beni ve şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Jerry ile devam edelim mi?

0: Tanıtıcı reklam.
1: Motor yağı tutkunları, mobil motor yağları yepyeni ambalajlarıyla karşınızda. Mekaniklerimizin güvenini daha da sağlamlaştırıyoruz. Geleneksel kapak sorunlarını çözen yeni kapak tasarımımızla tanışın. Bu sadece bir kapak değişikliği değil, kalite, güvenlik ve tüketici memnuniyetinin garantisi. Mobil logosuyla mühürlenmiş kapak, sahte ürünlerden ayırt edilmesini sağlıyor. Kapak çıkarıldığında tekrar kullanılamaz, ürün güvenliğini maksimuma çıkarıyor. Yenilikçi kapak tasarımı damlamadan dökmeyi mümkün kılıyor. Araba sürücüleri ve mekanikler motor yağı kalitesinin ve orijinalliğinin önemini bilir. Sahte ürünler motor aşınmasına ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Bu yüzden yüksek güvenlik ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sunan yenilikçi kapak teknolojisini sizlere sunuyoruz. Sahte yağların araçlara vereceği zararları göz ardı etmeyin ve siz de bu sorundan kaçınmak için yağlarımızı yetkili mobil satış noktalarımızdan alabilirsiniz. Yağ değişimlerinizi mobil bir center'larda yaptırabilirsiniz. İnternet alışverişleriniz için online yetkili satıcımız cleanpacks.com.tr'den sipariş verebilirsiniz. Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil'in üstün verimlilik sunan ürünleriyle dikkat çeken Mobil Delvac markası 2025 yılında 100. yılını kutladı. Dizel motor yağlama teknolojilerinde tam bir asırlık tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olan Mobil Delvac markası sadece motor performansı ve dayanıklılığının sınırlarını sürekli olarak zorlamasıyla değil, aynı zamanda üstün verimliliğiyle de biliniyor. 2025 yılında 100.

İlk başlarda gelişmekte olan dizel motor endüstrisini desteklemek üzere kurulan Delvac, küresel zorluklara karşı olağanüstü bir direnç gösterdi ve şu an gelinen noktada birden fazla sektörde standartlarını olmazsa olmaz konumuna getirdi. Çığır açan formülleriyle dizel motor yağı konusunda 100 yıldır geleceğin standartlarını bugünden sunan ağır vasıta ve hafif ticari araçlar için olan Mobil Delvac markası, 2026 yılı boyunca da markanın geçmişindeki önemli kilometre taşlarını ve hikayelerini vurgulamaya devam edecek ve bu önemli yıl dönümünü markanın güçlü kimliği ve inovatif yaklaşımıyla öne çıkartacak.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir çarşamba günü 19 Ağustos yaptık. Günün tarihini ve Ahmet Tuncer'in doğum günü partisi için bir araya geldik. Yeni yaşını kutluyoruz Ahmet, hep birlikte burada tüm Metro FM dinleyicileriyle beraber ve bu şarkıyı sana armağan ediyoruz. Müthiş güzel bir yıl ve yaş olsun senin için. Canel Arma yorumuyla yeni baştan bu şarkıyı hatırlamak da bir başka güzel. Let me think about it.

0: reflektleme. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Radyo'da Cengiz Radyo'nuzda son haftalarda bizde en çok merak ettiğiniz şarkılardan bir tanesi oldu. Emel Angel ve Bad Times geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Buse Tan'a merhaba diyoruz. Buse İstek Şarkın Radyo'nda tüm Türkiye'nin özlediği Metro FM hitlerinden bir tanesi Roller Sis'ten geliyor. Sethello.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM, burası ben Cengiz Herkes. Bir kez daha merhaba, 16'yı yakaladık. Şimdi gümbür gümbür bir giriş yaptık. Bugünlerde dikkatinizi çeken yeni Metro FM hitlerinden bir tanesi Alayaz Interlude'den geldi. Brand New, bu saatin yepyeni ve ilk şarkısıydı. Şöyle yorgunluğu üzerinizden atın, biraz silkinin, kendinize gelin ve Metro FM'le bütünleşmeye devam edin. Çünkü bu saatte harika şarkılar var, enerjinizi zirvede tutacak. Uşağlı Utranate, Moving to the Sun geliyor.
1: Limitsiz.

0: TRT.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda bu güzel çarşamba gününün sebeplerinden bir tanesi bu harika şarkılar. Varsa ve Magnetic'i geride bırakıp günün son şansı ismi Esra Doğan'ın favori şarkısını dinliyoruz ve Taylor Swift hayranlarını radyo başına davet ediyoruz. The Fate of

0: reklamlar. Limitsiz Metro FM.
1: DJ'cinizin sağlığı Metro Online devam ediyor.

Sol Model ve Another Love yolun sorunun da geldiğinin haberini verdi bize. 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Hafta içi her gün olduğu gibi ben Cengiz, yarın yine sizleri davet ediyorum. Güzel bir perşembe öden sonrasında güzel şarkıları arka arkaya dizip dinleyelim. Az sonra Arkın Çelik Around the World ile radyonuzda olacak. Görüşmek üzere. Son şarkı Miyagi'den geliyor. I

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa,
5: Antalya,
0: İzmir,
5: always with you, forever Metro,
0: Metro, FM,
5: non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi.

Çarşamba akşamı yine yola çıktık. Haftanın tam ortasındayız ve akşamın en güzel iki saati önümüzde. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Kanal hangisiyse saat 19'da dek rota aynı. Sizin için seçtiğim özel listeyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. İlk durağımız Auckland'ı. 50 milyon dinlenmeyi geçen Fat Papi geçen hafta dev bir müzik yayıncısıyla söz yazarlığı anlaşması imzaladığını açıkladı. Aralık'ta ise Louis Capaldi ile aynı festival afişinde görünüyor. İnternet kimi seçerse hikaye oradan büyüyor işte. Freaked Out geldi ve geçti. Rumen DJ Mentol'ün mashup'ı ile yola devam ediyoruz. 1989 model Pump Up the Jam ve 2004 model Lose My Breath tek ritme girdi. Ortak bir tuhaflıkları da var. Technotronic'in single kaydındaki model şarkı hiç söylememişti. Destiny's Child'ın davulları da aslında bir üniversite bandosundan geliyordu. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da.

Hala dinlemeye devam ettiğiniz New York marşı aslında Londra'da doğdu. İki Brooklyn'li söz yazarı memleket hasretiyle bu şarkıyı yazdılar. Jay-Z'nin kendi şirketi önce şarkıyı reddetti. Şarkı Jay-Z'ye 14 yılın ardından ilk Amerika bir numarasını getirdi. Hani Shakiz'in nakaratı ise bence buradaki en önemli güç. Bugün 19 Ağustos, Dünya Fotoğraf Günü. Fransa 1839'da bugün fotoğrafı alıp dünyaya armağan etti. Memleketin en net karesi de uzaktan çekiliyor herhalde. Empire State of Mind, Around the World.

0: katılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
4: Around the World
2: devam ediyoruz.

1988 model bir house klasiği az önce orijinal sesiyle geri döndü. Fransız DJ David Vendetta'nın yeniden şarkıyı yaptığı sırada vokali başkasına yaptırmaması bence büyük bir saygı göstergesi. Orijinal vokalist Keith Thompson stüdyoya geri döndü ve 18 yıl sonra aynı ses yepyeni bir yorumla şarkıyı söyledi. Bazı sesler asla eskimez, sadece yeniden çağrılmayı bekler. Break for Love Around the World'daydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları arasında. Amsterdamlı ikili Anarıl'a devam ediyoruz. Jesse'nin yanındaki isim Oğuzhan. Bize hiç yabancı gelmeyen bir isim olsa gerek değil mi? Kabini kalabalıkla aynı seviyeye koyup Yıldız Yok Herkes Eşit diyen ikilinin şarkısı Amerika Dans Listesi'nde 5 numaraya kadar çıktı. Talk to You Metro FM.

dediğimiz şarkı aslında bir kaza eseri. Stüdyoya gelmesi gereken sanatçı gelmeyince yıllarca Eurovision şampiyonu Netta gibi yıldızlara hit yazan 3 görünmez adam aralarında doğaçlamaya başladı ve çıkan parça ilk single'ları olup Amerika listesine girdi. İptal olan ilk plan bazen asıl planın bir parçası olabiliyor işte. Temper City'den Self Aware, Around the World'de Metro FM'deydi. Charlie XCX bu şarkıyı yazdıktan sonra kendi tarzına uymadığını düşünüp İsveçli ikili Icona Pop'a verdi ve şarkı İngiltere'de bir numaraya kadar çıktı. Kıvılcımı verense aslında bir dizi sahnesiydi. 30 saniyelik kullanım 8 aylık single'ı resmen fenomen haline getirdi. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Icona Pop parçasıyla radyonuzda. I love

0: 99.99 TL'ye civilde.
1: Reklamlar. Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Miami'nin 8. caddesinden geçtik. Calle Ocho. Bu ilk dünya hitinde iç içe bir harita var aslına bakarsanız. İtalyan bir dans planından alınan sample'la Chicago'nun kornosu, melodinin kökünde ise Dominik sokakları. İspanyolca sayarak dünyayı dolaşmak Ricky Martin'e trendi olmuştu ama Un Dos Tres bu kez resmen Pitbull'da. I Know You Want Me Around the World'de radyonuzdaydı. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba, ben Arkın. Rotamız şimdi güneşe dönüyor ve ultranate vokalleriyle yaz hiti, insanların telefonunu havaya kaldırıp bu parça ne diye sorduğu bir şarkı oldu ve Shazam'ın dünya listesinde bir numaraya oturdu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri de hatta Metro FM'de bir numarasıydı. Usual ve Moving to the Sun.

2023 yazının en viral şarkısını yapan kadın. Viral olduğunu arkadaşlarından öğrendi. Peggy Gou'nun sosyal medya hesabı bile yoktu. Marrakeş'te çekilen bir festival videosu parçayı İngiltere listesine ilk kez soktu ve nakarat zaten hala her dilde aynı. Na na na'yı kimse yanlış söyleyemedi. ATB melodisi 9pm'den It Goes Like Na Na Na Around the World'de Metro FM'deydi. Kimsenin istemediği bir şarkıyla devam edelim. Ama yine dünyanın en çok dinlenen single'larından biri olduğu kesin. Yönetmen filmde pop şarkısı istemiyordu. Celine Dion da şarkıyı söylemek için biraz naz yaptı. Dion'un deneme niyetiyle tek seferde kaydettiği demo filmin soundtrack'ine girdi. DJ LaBeck'le vokalist Alexis Carly'e klasiği yeniden yorumladı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. My Heart Will Go On Metro FM'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa aynı gün ve saatte Macaristan'dan Ferencvaros'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour, Başkan Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM, limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst tip onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
1: Around the World.
8: Devam ediyoruz.

Rumen mutfağından çıkan yaz şarkısında üçüncü bir isim saklı aslına bakarsanız. Parçadaki kadın ses Brezilya'nın 19 yaşındaki fenomeni Melody. 14 milyon takipçili bir dev. Jason Derulo da şarkıyı dünya turnesinde her gece söyledikten sonra klip 3 hafta önce geldi. Aynı haritanın 3 ayrı noktasında tek şarkı buluştu. DJ Goja'dan Michiko radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'de sırrını korumayı bilen bir şarkıyla devam ediyoruz. Jonas Blue'nun parçası 50 milyon dinlenmeyi geçti ama şarkıdaki ses hala isimsiz. Remix paketlerinde bile vokal kredisi yok. Yazın en çok tanınan bilinmeyeni sanırım bu parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Jonas Blue ve Maliv'le Edge of Desire radyonuzda.

Dua Lipa'nın bu şarkısı üst üste kötü geçen date'lerin randevularının sabahında doğdu. Stüdyoya girip ekibe tek bir cümle kurdu. Training season's over. Eğitim sezonu artık sona erdi. Bundan sonra gerçek. Şarkının adı o cümlenin kendisi. Dünya parçayı çıkışından tam 11 gün önce Grammy sahnesinde duydu. Training season around the world demez efendim. Gece Yarısı'nın şarkısı ise aslında iki kez doğdu. 2020 yılında çıktığında kimse dönüp bakmadı. 2 yıl sonra sosyal medya parçayı diriltti. 1 milyar dinlenmeyi geçti. Melodinin kökü 1892 yılına İspanyol Albeniz'in klasiğine dayanıyor. Gençlik farkında olmadan 130 yıllık bir melodiyi mırıldanıyor aslına bakarsanız. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Mirror'ların Night Radyonuzda.

0: Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
4: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor. Dun dun.

anlatma diyen anonim isim sözünü bugün de tutuyor. Kim olduğunu hala bilen yok. Üstelik künyede ikinci bir hayalet daha var. Stosliv. Bu da kim? Sorusunun yanıtı resmen boş. Çünkü tanıtım kendisine dönüştü. Cevapsızlıkla bir davet. Lovix'ten Don't Tell Your Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Adının söylediğini yaşamış bir şarkıyla devam edelim. İngiliz ikili Snake Hips'in bu vokal fikri tam bir yıl çekmecede bekledi. Adı da zaten Lütfen Beklet diyor. Harlemli Austin Mills 1974 tarihli bir funk sample ile kilidi açtı. TK Midas'ın eşlik ettiği parça yazın piyasaya çıktı. Beklemek bazen şarkının kendisi haline geliyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en iyi denilen parçalardan biri daha. Please Hold.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

sarı siyah şeritli bir araba ile ilgili yapılan parça Pittsburgh'ün resmi marşına dönüştü. Super Bowl haftasında rakip tarafta Lil Wayne aynı ritme cevap yazdı Green and Yellow. Maçı Green Bay aldı, listeyi Wiz kazandı. Şarkı Amerika'nın bir numarasına kadar yükseldi. Black and Yellow Around the World'de Metro FM'deydi. Güney Afrika'dan bir başlatma isteğiyle devam. Hatta temas talebi bile diyebiliriz. Push the Start şarkının klibinde kreatif direktör Tylan'ın Johannesburg'daki lise sıra arkadaşıydı. Sean Paul'ın remix klibinde 23 yaşındaki bir yönetmen koltukta. Ekibini değiştirmeyen sanırım yolda kaybetmiyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Push the Start radyonuzda.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Dimsa yetkili satıcılarından. Dimsa.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Son durağa bir kariyerin en uzun şarkısıyla yaklaşıyoruz. Herkes şarkılarını kısalttırken Slater 4 dakika 47 saniyelik bir parça yayınladı. Ve inat işe yaradı aslına bakarsanız. Çünkü parça ilk kez birden fazla ülkenin listesine aynı anda giren şarkısı oldu kendisi açısından kariyerinde. Akıntıya karşı yüzmek bir dans türü olarak kabul edilebilir mi, ne dersiniz? Dance Around the World'de Metro FM'deydi. Veda ise kapının önünde yapalım. Sahibi bu şarkıyı kendi hayatımı kurtardığım an diye tanımlıyor. Teddy Swims'in itirafını Avustralyalı Cyril dans temposuna taşıdı. Remixleri bir gecede patlamış gibi görünse de aslında o geceye tam 15 yıl çalışarak geldi. Bugünkü tur tamamlanırken ben bu durakta iniyorum. Yayın sizinle devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 2 saat geçirdik. Kapıyı kapatmıyoruz. Yarın aralık bırakıyoruz. Aynı saatte yepyeni bir rotayla. Yine Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de olacak. The Door radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bankalar arası kart merkezi Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için Ocak-Temmuz döneminde 282.153 firmayı ve 34.278.291 ürünü denetledi. Toplamda 1 milyar 874 milyon liralık ceza kesildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya ekibi Kaunas'la karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa aynı gün ve saatte Macaristan'dan Ferencvaros'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk haftanın ardından 13 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamoche, Başkan Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst depo yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi. I caught it bad just today.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Ajansı ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun? Metro FM.